0: Tüm bu zonları evde görüyor aspekte?
1: Ladies and gentlemen, you're in tune to the best show on the radio. All you gotta do is turn it up and let it go.